0: Yer Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Gang Radyo'dan.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Energia, Gianchi, Jevar tradisyon, Ampokhaneli, Uje. Aynı mülanif, Pinoksan acı, Jevacok kayıkını, energetik resursları kayı nokta gurcumu, dertum naveli kayvor, kanyer peve. Aha teyinci ve akangda bu energiyan anzanume vor peşecakam içevari başbanıcıyan yif energetik ankakuyucan amapıntman manarin. Türkiye'n nüyün bez nişanakali kaylıya zernarkum sahmanırıf 120,000 megawatt degadırvaz kamu yev arevayın energiyayı hızırıcıya nıpatak miçev 2035 tıvakanı. Aycım, yegek

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
6: Ovdi Radio Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه رادیو دا.
15: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: پترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه وینو رادیو س.
18: ایج رادیو وچه ترکیه.
19: говорит голос Türkiye.
1: Эфирда. Türkiye Ovası.
6: Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
9: Edo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Giderre bir amuriye Türkiye.
15: İni adala Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este é Rádio Voz da Turquia.
21: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turquia.
23: Efir da Turquia ovoz radio sa.
24: It Turquia hongia radio ya.
3: Ovde radio glas Turquia.
25: Turquia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tövendikçe, nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman, iyi müminler, sıra Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin altında hiç bir işini ve sözünü aldı bileni kılmanla, Allah'tan korkunla, Allah hakikaten sözünlerini anlattır hoşudur, niyetinlerini ve ahvalinlerini bilip durucudur. İyi müminler, Resulullah'a söz kılgan çığınlarda avazınlarını Peygamberinin avazını yukarı kılmanla, sizler birbirinle bilen toplup yukarı avazı sözleşken de Peygamberge toplup yukarı avazı söz kılmanla, onda kılsanla özlerinle duymazsın, kılgan yaşı emellerinle bekar bulup getirdik. Şübhisiz ki Resulullah'ın yanında pes avazı gep kılgallarının dillerini Allah takva üçün sınıgan, ula mağbretke ve katı sahibka yani cennet geliştirin. Şüphesiz ki senin hücrela yani pak ayarlarınlarının tırılgı cahilleri arkasından dolacak Allah'ın tülüsü akılsız kişilerdir. Hürmetli ki radyo muçlam. Yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yarış programımızdan bugünkü bölümünde Hucurat Suresinin birden tötkiçi bolgan ayetleri ve tercümesini aldılam. Köyün koyup danışınla üçün rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşçe aman bolunla.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен помпо дентај.
7: Инџан кара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Evo İfonetis Türkiye.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio'ya.
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətlik anlıqçıları. Türkiye'nin tiz tayarlanadığan mezzelik taamları tanıştırıldığan Türkiye'nin kıcı taamları namlıq sahibimizden bugünkü sanıda. Silegi mu, ötmüştükü okşaş bugünkü kündü mu xuddi nandekli muhim boğan. Kişilerin suyumluk hemrahi simetini tanıştırımız. Bugün taam tizimlikimizini oranağın bu mezzelik yemeklik kursuqa açqallarının vaxtı kısqa ve iqtisadi çeklik boğallarının Hakiki necet karıdır. Kendi odakta da kıtınla sahipimiz de bolsun. Simitini ilgiri tetip köymegen. Ya ki namını anlamağın buluşunuz mümkün. Lekin birer yerde çokum körüp kağallıqınız inek. Ondakta aldı bilen simitinin nemik geldikini ve körünüşünün nemik okşaydıqallıqı hakkı da toxtulup öteyle. Simit çember şekillik, diametri təxminən 15 cm keladigan, üstüge adette künjüt sepilgen bir xil ximir taamıdır. Asaslıq materialları un, su, eçitqo və tuzdan ibaret. Rayonlarga qarab simitning çoğ kichiklikke və işiltildigan materiallarda azraq pariqla buluşu mümkin. Bu albatta onun təmigi mütəsir köstüdü. Məsələn, İstanbul simiti səl çoğraq və yumşaqraq bolsa, Ankara simiti kichikrek, çürük ve rengi qeniqraq boladı. Bunun sebebi xemir doxopkaga salınışdan burun şirinige, yani pekmezge çilinidi. Şirine simitqa hem nepsiran hem özüge xas tembeq işlaydı. Yani bir misal süpüde Reize ve Kastamonu'nun küncüsüz simitlerini görüştüşke boladı. Hatta Kastamonu'daki küncüsüz simitnin Tokay simit dep atıldığalığını bilemdiniz. Hoş, ondaqta simit sözü qayerden çıkan Kaçan ve kandak barlıqı kagen? Bu suallağı inek cevap veriş xilil qiyin. Bu sözün yıldızı haqqıda oxşumuğun qıraşla mevcut. Bazı mənbələgi qarğanda simit sözü Yunan tildeki simidalis, qonaqtın tartılgan un, ya ki zemitis, yani eşitqo bilen yasalgan nan sözlerden kagen. Yani bazı qıraşlarda bu sözün ərəb tildeki samit, inçiki tartılgan un sözüge tutuşudağallıqı. Onun bolsa Aramiya yoki Suriyaniya tilidagi Samida so'zidan olinganligi ilgari surildi. Hatto texmi qadimgi davrlarga berib, uni Akka tilidagi uvoqlash ma'nosini bildiradigan Samido so'zi bilan bog'laydiganlar bor. Bu vaqtdagi uchurlar mo cheklik. Yozma manbalar ko'pincha 1453-yili Istanbulning fath qilinishidan keyingi davrlarga tutishadi. O mezgillerde Osmanlı sarıydı simit süzü işiltiletti. Lekin bugünkü gündeki küncütlük çember şekillik simit tehi yok idi. Simit süzü uçaklarda əla süpetlik un mənisi de kullanılattı. Saraydaki un ambarları simit xanı, un tarqıtışkı məsul kişi simitçi beşi, saray tonurları bosa padişah tonuru dəp atalattı. Bugünkü simit qoxşaydığan çember şekillik və əla süpətlik undan təyərlanğan nan türü bolsa 16-cı əsrinin axırlarda, yəni 1592-ci ilə Üsküdar'da simidi halqa, yəni simit çembirge digən nan bilən xatirlərini orunağan. O dəvirdeki simitlə bugünkilərin texımı eğir və çoğ idi. 18-ci əsrinin 2-ci 20-dən başlap halqa, çember sözü işiltilişinin qağın. 19-cı əsrə aid bulubmu çətəllik səyahətçilərinin rəsimlərində bugünkü oxşar səyyarə simit satılır.

koşullarını uçurtuş mümkün. Aldıraşla uyunuzdan çıktınız. Hizmet ordunuz ya ki mektubunuzga vaktede yetişebilişiniz gerek. Ama korsukunuz nahayeti aç. Bu hemimiz daim yolu kuduğa nehval. Dəl, muşundaq beytlərdə tızlı bir nərslərini yəb toyunuş bəqişləğən xoşallıqını yaxşı bilimiz. Ənüş uçaqda simit dəl muşu dəqiqilənin qəhrəman xayılınıdır. Adəm köp küçülədə, məhəllələdə, qızıl çırağda saxlavatqanda, yaki abdubos, kimə və metrolağa yetişibəliş qatırışıvatqanda, yoxur avaz bilən simitçi dəb vaqırab simit setuvatqallarını çoxum görürsüz. Simitla ya ulanın beşağı koyuvağın ligellerde, ya ki təxminən 2 metr igizlikdiki əynəklik seyyarı harvaladı setelidu. Elbette yol boyudiki tonurla doxopkuladın tarqalavatqan yeni simitinin xuşburaq hedinimi unutup qalması gerek. Eğer simitini bivastı pişurulgan yeridini setebiliş porustuğunuz bolsa, ustulanın xemirga qandıq mahirlik ve çakallıq bilen şekil bervatqallıqıga dikkat kılın. Xemir oval barmaq tomluqıda uzartılıdu. Andın tolğınıp çember halatıgı keltürülüdü. Onun denkin suyuldurulgan şirinige, yani pekmezge çilinip, küncütki milengenden kiyen tonur ya ki doxopkağı selanıdı. Axırda kütülgenin aşu dakiqi itip kelidi. Teşi çürük, içi yumuşak, xuşpıraq yedi kişini mabdon kılıp aldıgan ısıq bir sebintine hozır bilen işlemek. Onun yanında bir istakan ayran ya ki yeni demlengen çay intayın yakışlık kamerah buludu. Hazretin başlapla silahı aş bolsun. Ahırda küçükkeni bir agahlandırışımız var. Simitini yapıp oğandan kiyin çişlerinizde ve eğiz buralıdırınızda bir kur tekşür ve dişini unutmayın. Küncüt çaplaşıp kağın buluşu mümkün. Hürmetlik anlıq uçula, yukarıda Türkiye'nin kuçu tamamları namlıq sahibimiz boyunca simit hakkıda toxtulup öttük. Anlatış bizden tetip görüşselerden. Hem onlara aşıp olsun. Konu kuyup donşakalıqınlar için köp rahmet. Aman bol ona. Türkiye'nin koçata anları.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: efirda Türkiye Ovası.
1: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Blas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovozi radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye ünü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: на Түркия.
1: Эфирде Түркия Овозы радиосы.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro, barkanku da dawowa. A cikin tafiyar mu ta sahun Türkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano wuraren tarihi da ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO na Türkiye. A wannan sashen za mu karkatar da alƙiblarmu zuwa tsohuwar ƙwaƙwalwar tarihin gabashin Anatolia zuwa tsohon birnin Harput, wanda ya shafa ƙarnuka yana ɗauke da asalin tarihin

0: nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son TürkSat 3 a 11.096 MHz horizontal, TürkSat 4 a 11.958 MHz vertical a las 14 y 16:30 horas UTC y Galaxy 19 a 11.960 MHz vertical a las 16:30 horas UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
16: Да, да, Турция غاق радио да.
17: خصوم Турция и дайна радио Гаяна.
18: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
0: Aici Radio Vocea Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
5: Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
15: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Gidere di Amuriye Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
11: It Türkiye hangia radio ya?
15: Oldu Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este é Radio Voz de Turquia.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
15: It Turkiye hangia radioya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Turkiye önü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: Anlatanına Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz da Turquia.
8: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
0: Zboru wa glas ot na Turquia.
5: Efirde Turquia ovoz radio sa.
9: It Turquia hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turquia.
10: Turquia ünü radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.